kompetent şarmant. Mapa sipak dare, sena i kuzare, akul me bakale, haide haide mos ma çekare. Ja ma fresh, ma fresh se këta tip.